Yimondo yorbağaş İştihanın hırıcı yeri Yezinin şahsı kablar.